0: K5, Ray Espeha Umalay, para sa Balitang K5 sa Umaga.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon! Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon! Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
2: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.